helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelexoran ez

0: Avazım rüm bebeğin tehli adı şüştüm bebeğin tehli kefen kırım bebeğin tehli seri medanı ve tavanı şedina bebeğin tehli daha meser darani darbe tabi bebeğin tehli bir reyhısım bebeğin tehli dani mekabra kabristani bebeğin tehli dani mekabra reşu tari bebeğin tehli suvala akırna kırda bebeğin tehli terkhine meleda bebeğin tehli Tiçer çave maha şarda kirim bir bizim tehli pişte hamdada kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har şali daha berdil kadir emi muştu aca kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Har şali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amda kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka benzer ağabey Çağab ve kirli bismi tehli çapil direce porke cenab kandile gardana zirabi şeyde ayeli گذیه گل و وش می یه حرفونی مثل مال باب ته و تجمون رامی شانه کی دانی آسی کر بر فعلی تو سیر بگی شال حفشاله می تمام بذی رامی شانه کی جت دخوازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرفونی مثل مال باب ته و تو عزل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: Je suis en rouge. Mon dame.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Kaç kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekem gellek. Bükevne bir.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etu serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peş yaşare ve hamaye. Surat teliyam kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

dedim seri bir cuva diyaran Uzi bi serkela dili Xudem jurbun bisaj xemanu

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare yoyak. Böyle içip kimdi desteydi.

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müstahar.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Bozat'ı ki Fenani Kule'de Kevay'ı Levetan'ı ki Fenani Kağsa'da Seka Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin Yasipi Fenabele Kefer Faşya'yı Bingul İsmi Kelete Giçya'yı O La Zerre Hul Kutab-ı Eşya Şare ve Hama'yı Şüret'e Teyli'ye Mına Kalışı Nehi Nebun'u Cusur Ucu Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir'i Çenam'ı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Koşa Vabazı Ve Aklı Kim Gelikim Dicine Ağlı Lala sen ötübürü cihazı ve ahri gibi devran adı dünyayı İsa'da bir tehel yamızı limi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşava be Azi edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni Şere midane bir tavanı şedil abi beycun teyni Tu deyne kabı ve sübün ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bir ekhisim bi beycun teyni Bir emidane kabrı kabristani bi beycun teyni Darime kabrı reşu tarih bi beycun teyni Suala kirna kirda bi beycun teyni Telkina meleda bi beycun teyni Tisar şahı maka şahı kirin bi beycun teyni Hüsna khomida bi kirin bi yakida şahı Şahı bu karı bu khiyli harsali da Bezir kabirin bu iso yaka şahı

Baş, Kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekem gellek, bükevne vedo.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çen